sen benim için vazgeçilmezsin. Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin.

yolum sayılır, kan olsa yaşar. Sensiz soframda taş olsa aşar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşar.

seni yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim.

tuzuydu. Sanki kınalı kuzuydu. Menekşelerin kızıydı. Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek.

değilsin. Her nefeste seni aldım, her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını, anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.

yine de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

Kederlenmeksin ya. Peki. Peki dünya değersiz mi? Yalan sayar. Ne bunca tınar? Yar kim? Aşk mı? Aşk mı? Aşk mı?

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

0: anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.
1: Ölmedim anne. Ölmedim anne. Kahpe kursun.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

Tek reklam. Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com. Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Yaşamlar. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Olamaz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Ahi Evran Lisesi'nden Bayburt'ta fidan dikme etkinliği. Bayburt Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlandırma faaliyeti başlattı. Haziran 2026 döneminde hazırlanan Öğrenciler Kurumlar El Ele Daha Yeşil Bir Geleceğe projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler saha çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabında okul bahçesi ağaçlandırılarak toprakla ilk fidanlar buluşturuldu. Dev maç öncesi ABD'de ilk yüzleşme gerçekleşti. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çıkacağı kritik maç öncesinde rakibiyle bir araya geldi. Glendale şehrindeki Desert Diamond Arena'nın önünde düzenlenen etkinlikte sporcular basın mensupları karşısında ilk yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Yenilgisiz Latin Amerikalı boksör Gabriela Telez ile karşılaşacak olan Bayburtlu milli boksör, ring öncesi psikolojik hazırlığını ve kararlılığını objektiflere yansıttı. Yapı malzemelerinde piyasa denetimi. Bayburt İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, piyasadaki yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla teknik takibini sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki piyasa gözetimi ve denetimi birimi personelleri, kentte imalat yapan PVC kapı ve pencere üreticilerini iş yerlerinde ziyaret etti. Yapılan saha denetimlerinde imal edilen malzemelerin yasal mevzuatlara olan uygunluğu incelendi. Baksı'da sanatın geleceği ve yapay zeka Çoruh üzerinde tartışıldı. Bayburt sınırları içerisinde yer alan Baksı Müzesi tarafından geleneksel hale getirilen Akarsu Üstünde Konuşmalar etkinliği bu yıl 4 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Çoruh Nehri üzerine kurulan özel bir salda yapılan etkinliğin ana başlığı Sanat Nereye olarak belirlendi. Moderatörlüğünü Aysun Öz'ün yaptığı programa sanatçılar, akademisyenler, kültür insanları ve yazarlar katılım sağladı. Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki hayvancılık işletmelerinde sür sağlığını korumak amacıyla saha faaliyetlerini sürdürüyor. Hayvan sağlığı

0: Sağlığı Şubesi ekipleri il genelindeki köyleri ve işletmeleri ziyaret ederek kuzu ile oğlaklara yönelik kulak küpesi takma işlemi uyguladı. Yapılan kimliklendirme çalışmalarının yanı sıra küçükbaş hayvanların koruyucu aşıları da yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle ÜniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜniFM'de. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street. Moda geçer, street kalır. Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM reklam hattı 0850 360 1864. ÜniFM'le fark edilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
2: 112 112.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
7: Bayburthaber.com haberleri sunar.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel savunmayla güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta Türkiye'nin gelişim geriliği riski ya da engeli olan çocuklar için hayata geçirdiği aile temelli ulusal erken müdahale sistemini tanıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilecek. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada bir ağır 4 işçi yaralandı. Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadelerini kullandı.
9: Spor.
8: Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nurçebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6.305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu

0: Bunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
1: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner balcıda yenir.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Düğün olsa reklamları sundu.

Avuçlarımı açmışım, içimde bir nur tufanı. Ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

tekleyen birinin kalbi deyin. Kardiyologlara aldı rehin. İçince yalnız hep küfelik. Bilirsin beni, ben tek tüfeğim. Döndürür Allah yer küreyi. Dağladı aşkla da her yüreği. İçimde koptu bu fırtınalar. Titanik battı, sen çek küreyi. Çek.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle üniversite Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımaal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu. Bayburthaber.com haberleri sunar.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel savunmayla güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta Türkiye'nin gelişim geriliği riski ya da engeli olan çocuklar için hayata geçirilmesi

0: geliştirdiği aile temelli ulusal erken müdahale sistemini tanıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilecek. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada bir ağır 4 işçi yaralandı. Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar, mevki Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Top 25. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mamel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
4: 5 numara.
5: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
3: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
4: 4 numara.
6: Senden kaçamadım.
3: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
6: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
3: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
4: 2 numara.
6: Ego, dört yanımda.
3: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
4: 1 numara.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
7: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Balkanlar. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Ahi Evran Lisesi'nden Bayburt'ta fidan dikme etkinliği. Bayburt Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlandırma faaliyeti başlattı. Haziran 2026 döneminde hazırlanan Öğrenciler Kurumlar El Ele Daha Yeşil Bir Geleceğe projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler saha çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabında okul bahçesi ağaçlandırılarak toprakla ilk fidanlar buluşturuldu. Dev maç öncesi ABD'de ilk yüzleşme gerçekleşti. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çıkacağı kritik maç öncesinde rakibiyle bir araya geldi. Glendale şehrindeki Desert Diamond Arena'nın önünde düzenlenen etkinlikte sporcular basın mensupları karşısında ilk yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Yenilgisiz Latin Amerikalı boksör Gabriela Telez ile karşılaşacak olan Bayburtlu milli boksör, ring öncesi psikolojik hazırlığını ve kararlılığını objektiflere yansıttı. Yapı malzemelerinde piyasa denetimi. Bayburt İl Çevre

0: Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, piyasadaki yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla teknik takibini sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki piyasa gözetimi ve denetimi birimi personelleri, kentte imalat yapan PVC kapı ve pencere üreticilerini iş yerlerinde ziyaret etti. Yapılan saha denetimlerinde imal edilen malzemelerin yasal mevzuatlara olan uygunluğu incelendi. Baksı'da sanatın geleceği ve yapay zeka Çoruh üzerinde tartışıldı. Bayburt sınırları içerisinde yer alan Baksı Müzesi tarafından geleneksel hale getirilen Akarsu Üstünde Konuşmalar etkinliği bu yıl 4 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Çoruh Nehri üzerine kurulan özel bir salda yapılan etkinliğin ana başlığı Sanat Nereye olarak belirlendi. Moderatörlüğünü Aysun Öz'ün yaptığı programa sanatçılar, akademisyenler, kültür insanları ve yazarlar katılım sağladı. Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki hayvancılık işletmelerinde sür sağlığını korumak amacıyla saha faaliyetlerini sürdürüyor. Hayvan sağlığı şubesi ekipleri, il genelindeki köyleri ve işletmeleri ziyaret ederek kuzu ile oğlaklara yönelik kulak küpesi takma işlemi uyguladı. Yapılan kimliklendirme çalışmalarının yanı sıra küçükbaş hayvanların koruyucu aşıları da yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyindi. Haftayı bugün itibariyle noktalıyoruz. Güzel bir cuma günündeyiz. Evet, bugünün enerjisiyle yine yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Balamir Yıldız ben. Program süresi boyunca bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Balamir Yıldız Instagram adresimden. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Müzik diyoruz. Hoş geldiniz.

Tutuşup küle döndüm üstüne, çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm.

Evet, harika bir cuma gününde tarihler 12 Haziran'ı göstermekte. Balamir Yıldız ben, birlikteliğimiz başladı. Şimdi bir magazin haberi var gündemde. Aynı dizide rol alan iki genç oyuncu Zeynep Atılgan'la Ali Öner gerçek hayatta sevgili olmuş. Ortalık toz duman, sosyal medyada fanlar ve nefret edenler birbirine girmiş durumda. Çünkü Ali Öner nişanlısından ayrılmış bu ilişki yüzünden. Söylenilen bu. Bu durumda ne oluyor? Her şeyin sebebi bu yeni kız oluyor. Yani Zeynep Atılgan. Hep öyle olur ya, hani bir çiftin ilişkisi biter, yeni bir kız girer oyuna ve tüm suç yeni gelen kızındır. O ayartmıştır, o sebep olmuştur, o adamın aklını çelmiştir. Adamın aklı olmadığından sanırım. Koca bir ünlem işareti koyuyorum buraya. Kimse adamı suçlamaz, günah keçisi hep yeni kadındır. Ne yapmışsa o fettan, o rezil kadın yapmıştır. Yine aynı şey oldu. Bu kez de kız suçlu. Kullanılan kelimeler, küfürler ağza alınacak gibi değil. İyi de bu haksızlık değil mi? Canım dinleyen, bu olaya sadece magazin haberi olarak bakmayalım. Sadece ünlüler üzerinden okumayalım. Çünkü magazin dediğimiz şey gerçek hayatın iz düşümü bence. Bir magazin haberine bakışımız bize, insanlığımıza, topluma dair çok şey söyler. Şimdi dönelim malum çiftimize. Birazdan kaldığım yerden devam edeceğim. Önce müzik, sonra buradayız.

0: Kim.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
1: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün magazinle başladık. Gelelim çiftimize dedim. Evet, Ali Öner yazılanlara karşılık çok efendice, çok düzgün bir açıklama yapmış. Diyor ki özetle, Zeynep'le aramızdaki duygu sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu, sonra insanın hemen adını koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil, zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu demiş. Eklemeyi de ihmal etmemiş. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Adam diyor ki, nişanlı olduğum kişiyle ilişkim bitmişti. Belki öyle değildir, belki önce kafasında bitirmişti. Kararsızdı, söyleyemedi ve olanlar sonradan oldu. Tamam da bu durumda suçlanacak kişi sadece Zeynep Atılgan mıdır? Bitmemiş bir ilişkiye dahil olan üçüncü kişinin de ahlaken sorumluluğu olmalı elbette ama ben şu ana kadar adama kimsenin laf ettiğini duymadım. Bu sistematik linci neden erkek tarafına da yapmıyorsunuz mesela? Ben işte bu çifte standarda sinir oluyorum ve şaşakalıyorum. Bir suçlu varsa bölüştürün suçlarını, eşit davranın, adil olun biraz. Kimsenin avukatı falan değilim ama hayattaki bütün ahlaki tartışmaları da kadınların üzerinden yapmayı, her durumda kadını günah keçisi ilan etmeyi artık bir bırakmak lazım galiba. Evet, devam edelim, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. Hande Ünsal'dan Yarı Deli dinledik. Yine sosyal medyadayız. Bir içerik üreticisinin paylaştığı video çok konuşuluyor bu ara. Eşinizle ya da partnerinizle hayatınızı değiştirme potansiyeline sahip bir uygulama öneriyor Nazlı Çaşur Çallı. Adı Life Dinner. Hayat yemeği demek ama Türkçe'ye çevrildiğinde biraz anlamsız kalıyor. Nedir bu yemek? Anlatıyor Çallı. Biz eşimle 2023'ten beri yapıyoruz diyor. Londra'ya taşınma kararımız, yeni bir iş kurmamız, podcast'e başlamam. Hepsi bu Life Dinner sayesinde oldu diyor. Hayatımızdaki bütün kararları konuşup netleştirip hayata geçirmede çok ama çok büyük etkisi oldu diyor. Ayda bir telefonları bir kenara bırakıp oturup birbirimizle hayat hakkında konuşuyoruz. Gündelik işlerden konuşmaya izin yok. Market listesi, çocuk telaşesi, o haftanın koşuşturmacası değil konumuz diyor. Gerçekten hayat. Nerede zorlanıyoruz, ne istiyoruz, neyi erteliyoruz, bir sonraki aya neyi taşımak istiyoruz, bunların üzerinden geçiyoruz demiş. Biz her ayın son cumasını seçtik diyor. Çok elzem bir şey olmadıkça o günü değiştirmeyi talep dahi etmiyoruz diyor. Sırayla sorularımızı soruyoruz. Hem bireysel olarak nasıl olduğumuzu hem de ilişkimizin içinde neler yaşadığımızı konuşabildiğimiz hale getirdik sorunları zamanla diyor. En sevdiğim de şu diyor. Bu konuşmanın sonunda bir sonraki görüşmeye kadar niyet ettiğimiz şeyleri söylüyoruz. Şimdi bilemiyorum, yeni hayat böyle bir şey mi? Bu kadar programlı ve sistematik mi? Yapılan bana çok sürdürülebilir gelmedi ama çiftlere sormak lazım. Life Dinner sizce mantıklı mı, saçma mı? Evet, devam edelim. İrem Derici ile sonrasında Gülşen'i misafir edeceğim, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet Gülşen Dandan bizlere eşlik etti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dilan Polat içeri girip tahliye olduktan sonra sosyal medyaya tövbe edeceğini açıklamıştı. Biz de sandık ki dersini aldı. Yaptıkları tüm görgüsüzlükler ve çiğlikler bitecek. Ama bu kez aile kavgaları, ağlamaları, evin içinde kalması gereken her şey sosyal medyada karşımızdaydı. Ne ders, ne utanma. En son çiftin koruması öldürülünce ama bu çiftin şovu bitmeyince Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçesiyle alınan bu karar gayet yerinde. Çünkü aklını kaybetmiş bir aile izliyorduk artık. Biz izlemesek de her an her dakika önümüze çıktılar. Yasaklar, hak ve özgürlüklerden yoksun bırakmak gibi konular ince çizgidir benim için ama şuurunu kaybetmiş bireyler bunu hak ediyor. Sen kendine gelmezsen birilerinin olaya el koyması gerekir. Durum tam da budur işte. Evet, Jabar cesaretsizce olmuyor şimdi bizlerle.

trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, Cem Belevi bizlerle birlikteydi ve yar etmeyi dinledik. Günümüz dünyasında akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar derken neredeyse evimizin her odasında farklı bir elektronik cihazı düzenli olarak şarj ediyoruz değil mi? Fakat hemen hemen hepimizin ortaklaştığı çok yaygın bir hatalı alışkanlık mevcut. Cihazımızın bataryası %100 doluluğa ulaştığı anda telefonu kablodan ayırıyor. Ancak şarj aletini günlerce, hatta haftalarca o prizde takılı şekilde unutuyoruz. Birçoğumuz altı üstü küçücük bir kablo prize takılı kalmasının ne gibi bir zararı dokunabilir ki şeklinde düşünüyor olabilir, ancak uzmanların paylaştığı verilere göre bu küçük ve önemsiz gibi duran alışkanlık hem doğrudan cüzdanınıza zarar veriyor hem de evinizin güvenliğini gizliden gizliye büyük bir tehlikeye atıyor. Evet, nedir bu hatalar? Bundan bahsedeceğim şimdi. Mesela şarj adaptörü prize takılı kaldığı müddetçe kablonun ucunda herhangi bir akıllı telefon bulunmasa dahi bu transformatör sistemi sürekli aktif kalıyor ve şehir şebekesinden elektrik akımı çekmeyi sürdürüyor. Tek bir şarj aletinin tek başına tükettiği elektrik enerjisi gözünüze çok küçük ve önemsiz görünebilir, ancak ev ortamında prizde açıkta bırakılan elektrikli diş fırçaları, tabletler, bilgisayarlar ve telefon şarj aletleri bir araya gelip toplandığında yıl sonu geldiğinde faturanıza hiç de küçümsenmeyecek oranda ek bir mali yük biniyor. İşin cebinizden çıkan maddi boyutu bir yana, bu durum küresel ölçekte tamamen israf edilen çok büyük bir enerji kaybı anlamına da geliyor. Bu arada bir de kalitesiz adaptörler var. Fişte sürekli takılı duran bu kalitesiz adaptörün zamanla içten içe erimesi, tehlikeli kıvılcımlar saçması ve hatta küçük çaplı ev yangınlarına da sebebiyet vermesi tahmin ettiğinizden çok daha yüksek bir ihtimal. Efendim, prizden çıkartacaksınız. Bu kadar basit. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir. Düğün olsa reklamları sundu.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına neden olan eylemlere yönelik 8 ilde operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda 13 şirkete denetim kaymı atandığını ve 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Mehmet Şimşek'e atfen yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, liselere geçiş sistemi kapsamında yarın yapılacak sınav için nüfus müdürlüklerini açık tutacaklarını bildirdi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correia ve Eren Yorulmaz tutuklanırken, Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, bugün İran'la savaşı bitirdik dedi.

0: Spor. Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Sami Yenspor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Ve Mustafa Sandal Damar bizlere eşlik etti. Astroloji dünyasında bazı burçlar stratejik zeka, yüksek empati ve insan psikolojisini okuma yetenekleriyle öne çıkarlar, değil mi? Bu yetenekler doğru yönlendirilmediğinde veya kişi kendi çıkarlarını ön planda tuttuğunda ortaya manipülasyon ustaları çıkabilir. Ancak buradaki manipülasyonu her zaman kötü niyetli bir oyun olarak görmemek gerekiyor. Bazen sadece istediklerini elde etmenin, bazen de kendilerini korumanın bir yolu. Evet, insan ilişkilerinde ipleri elinde tutmayı en iyi bilen zodyan en manipülatif 3 burcu peki hangi burç? Evet, bu manipülatif burçlar ilk sırada akrep var. Akrep burcu manipülasyon dendiğinde akla gelen ilk burç, çünkü insan psikolojisinin karanlık dehlizlerini en iyi onlar biliyor. İkinci sırada ise ikizler var canım dinleyen. Evet, ikizler burcu zihinsel bir manipülasyon ustası. Yönetici gezegenlerin Merkür'den aldıkları iletişim becerisi sayesinde gerçekleri eğip bükme ve durumları kendi lehlerine çevirme konusunda üzerlerine yok. Ve üçüncü sırada ise yengeç burçları var. Seni en şaşırtıcı ama en etkili isimlerinden biri aslında yengeçler. Dışarıdan bakıldığında son derece şefkatli, anaç ve kırılgan görünen yengeçler duygusal manipülasyon kitabını yazmış olabilirler efendim. Evet, duyduk duymadık demeyin. Devam edeceğiz birazdan.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi efendim, sosyal medyadan gazı verenler kendileri inanıyorlar mıydı acaba Hakan Safi'nin seçileceğine? Evet, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım değil de Hakan Safi olacağını düşünenler var mıydı gerçekten diyorum. Ben dışarıdan bakıp takip eden biri olarak çok emindim mesela Aziz Yıldırım'ın seçileceğine. Çünkü yanlış bir yol izledi Hakan Safi. Sosyal medyadan algı yaratmak için servet dökmek işe yaramazdı ve yaramadı da. Adı üstünde yahu, sanal bir dünya orası. Herkes istediğini yazar, istediği algıyı aklınca yaratmaya çalışabilir. Onu transfer ettim, bunu ettim vaatleri sökmedi Fenerbahçe taraftarına. Evet, kaldı ki Hakan Bey onu aldım dedi, kulübü yalanladı. Bununla anlaştım dedi, oyuncu hayır dedi. Yani olmadı. Zaten ben size açıkça söyleyeyim. Hitabeti de biraz zayıftı. Belki değişir, belki gelişir, belki iyi bir stratejiyle tekrar aday olur, bilemem ama şu an zamanı değildi. Bu da çok netti. Olması gereken oldu. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: abim her gün sağ.
1: Reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: Hangi şarkılar çıkmış?
5: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
6: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
4: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor Mehmet Erdem'den. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Çağımızın trajedilerinden bahsetmek istiyorum size. Mesela vefasızların sadece video çekerek milyonlarca takipçiye ulaşması. Evet, eskiden okul sıralarına ve sahnelerde ter dökülürken şimdi ter dökmeden sadece şaklabanlıkla şöhret olmak mesela. Evet, bu da çağımızın bir trajedisi. Çocukların eskiden yazar olacağım, mühendis olacağım, bilim insanı olacağım hayalleri varken şimdi fenomen olacağım hayali kurması yine kötü bir başlık efendim. Yeteneksizlerin çektikleri 1-2 dakikalık videolarla masalarda sanatkarmış gibi anlatılması yine çağımızın trajedisi. Ne yazıktır ki bazı güçlü markaların bile reklamlarını yaptırmak için takipçi sayısının tek kıstas almaları, bunu gündemde tutmaları yine büyük bir trajedi. Çağımızın en büyük trajedilerinden bazıları. Ama düzelecek midir? Hak eden hakkını bulacak mıdır? Muhakkak öyle olacaktır diye ümit ediyorum. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Kafamın içi...

Evet, güzel bir cuma gününde Balamir Yıldız ben devam ediyoruz. İlyas Yalçıntaş'ın hemen ardından. Efendim Murat Dalkılıç takmış yapay zeka ile üretilen şarkılara. Hat da veriyorum, yapay zeka ile şarkılar yapılmasın demiyorum. Yapılsın ama bir ayarı olsun diyenlerdenim. Geçtiğimiz gün bir mekanda yemek yiyemedim. Sebebi yapay zeka playlistleri. Frekansları işkence gibi hepsinin demiş Dalkılıç. Tabii işin kolayına kaçmak isteyen yapay zekayla kusursuz iş çıkartıyor sanıyor. Mix'i, mastering'i dört dörtlük yapıyor falan zannediyor. Yok, yapmıyor. Aksine artık müziği bilmeyenlerin bile "aa bu yapay zeka" diyeceği noktaya getiriyor durumu. Şarkına ufak dokunmalar yap, müziğini düzelt, sesini ayar ver ama buna bir şey diyen yok. Ama %100 yapay zekanın sanatta yeri yok efendim. Gerçi kime ne anlatıyoruz değil mi? Her furyaya kapılıp giden insanlarız. Suyunu çıkartana kadar kullanıyoruz bize verilen nimetleri. İşimize destek olsun diye kullanmıyoruz. Komple işi ona emanet ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Sefo şimdi bizlerle.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet Emircan İrenk, Nalan dedi ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Edis konserlerinde önce Rafet Erroman'ın Yalancı Şahidim şarkısını, sonra Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını canlı canlı söyledi ve evet, hakkını vermiş her iki şarkının da. Zor böyle şarkıları söylemek. Yıldız Tilbe'nin birçok şarkısı gibi Delikanlım da çok zor. Herkes söyler ama iz bırakmaz. Edis söyleyip iz bırakanlardan. Zaten sağda solda Edis'in Harbiye konser haberlerini görürseniz orada Delikanlım performansı ne kadar iyi olduğuna dair çokça yorumda okursunuz. Sanırım Edis bir cover şarkılar albümü yapsa iyi olacak. Ne dersiniz? Evet, devam ediyoruz. Semih Cenk, Kalpsiz. Şimdi bizlerle birazdan veda edeceğiz.

0: gel.
1: Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzde 2 günlük bir hafta sonu tatili var. Pazartesi aynı saatte buluşmak üzere. Balım Yıldız ben. İyi tatiller. Hoşçakalın.

0: Enfes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Ahi Evran Lisesi'nden Bayburt'ta fidan dikme etkinliği. Bayburt Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlandırma faaliyeti başlattı. Haziran 2026 döneminde hazırlanan Öğrenciler Kurumlar El Ele Daha Yeşil Bir Geleceğe projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler saha çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabında okul bahçesi ağaçlandırılarak toprakla ilk fidanlar buluşturuldu. Dev maç öncesi ABD'de ilk yüzleşme gerçekleşti. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çıkacağı kritik maç öncesinde rakibiyle bir araya geldi. Glendale şehrindeki Desert Diamond Arena'nın önünde düzenlenen etkinlikte sporcular basın mensupları karşısında ilk yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Yenilgisiz Latin Amerikalı boksör Gabriela Telez ile karşılaşacak olan Bayburtlu milli boksör, ring öncesi psikolojik hazırlığını ve kararlılığını objektiflere yansıttı. Yapı malzemelerinde piyasa denetimi. Bayburt İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, piyasadaki yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla teknik takibini sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki piyasa gözetimi ve denetimi birimi personelleri, kentte imalat yapan PVC kapı ve pencere üreticilerini iş yerlerinde ziyaret etti. Yapılan saha denetimlerinde imal edilen malzemelerin yasal mevzuatlara olan uygunluğu incelendi. Baksı'da sanatın geleceği ve yapay zeka Çoruh üzerinde tartışıldı. Bayburt sınırları içerisinde yer alan Baksı Müzesi tarafından geleneksel hale getirilen Akarsu Üstünde Konuşmalar etkinliği bu yıl 4 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Çoruh Nehri üzerine kurulan özel bir salda yapılan etkinliğin ana başlığı Sanat Nereye olarak belirlendi. Moderatörlüğünü Aysun Öz'ün yaptığı programa sanatçılar, akademisyenler, kültür insanları ve yazarlar katılım sağladı. Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki hayvancılık işletmelerinde sür sağlığını korumak amacıyla saha faaliyetlerini sürdürüyor. Hayvan Sağlığı Şubesi ekipleri, il genelindeki köyleri ve işletmeleri ziyaret ederek kuzu ile oğlaklara yönelik kulak küpesi takma işlemi uyguladı. Yapılan kimliklendirme çalışmalarının yanı sıra küçükbaş hayvanların koruyucu aşıları da yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır.

0: Mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz. Dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara.
2: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
0: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
1: 4 numara.
3: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
0: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Yanıyoruz aslında.
0: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
1: 2 numara.
3: Ego, dört yanımda.
0: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
1: 1 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp girse de.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon: 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama. Kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Bayburthaber.com haberleri sunar.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a insani yardım adı altında para toplayarak finansman sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. E-Devlet kapısı üzerinden sunulan e-kira sözleşmesi hizmetinde 3. fazın devreye alınmasıyla onaylanan sözleşmelerdeki maddi hataların 15 gün içinde düzeltilmesine ve kira bedeli gibi bilgilerin sözleşme süresince güncel tutulmasına imkan sağlandı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yarın yapılacak olan merkezi sınavda emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personelin görev yapacağını bildirdi. ABD ve İran gelecek hafta düzenlenecek G7 zirvesinde bir barış anlaşması imzalayabilir. İsviçre'nin Cenevre kenti anlaşmanın pazar günü kadar erken bir tarihte imzalanması için olası bir mekan olarak gündeme geldi. Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
1: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da gelir.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklam

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada yine programımızda. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Harika bir Haziran günü, sıcak bir yaz gününde. Ben Balamer Yıldız. Pop 20 başlıyor. Canım Olmaz Ki, Sezen Aksu albümünün 4. şarkısı. Yeni bir şarkı ama hikayesi eski. Hatırlarsınız Deniz Tekin'in İsra Gülümser'in sözlerini yazdığı İyisin Tabi isimli bir şarkısı vardı. Gençliğimin de 2-3 yılını işgal eden bir şarkıydı. En sevdiğimde meğer Sezen o şarkıya söz yazmış yıllar önce ve şarkının adını da Canım Olmaz Ki koymuş. Sonra rafa kaldırılmış şarkı. Yani eğer çıksaydı bizler İyisin Tabi demek yerine Canım Olmaz Ki diyecektik. Şarkının düzenlemesini de o zaman Bayraş'a yapmış bu hafta listemizde 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Sezen Aksu'dan Canım Olmaz ki dinledik. Geldik 19 numaraya. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan Karalale veren bir proje. Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak müzikseverlerde merak uyandırmıştı. Beklentiyi artıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem İkilem'in hem de Tuğba Yurd'un kariyerindeki ilk düet olma özelliği taşıyan İçiyorum Ederimize iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturuyor. Daha önce solo projeleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyorlar. İçiyorum Ederimize bu hafta listemizde 19 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Mabel Matiz'den Dağılıyorum, Olaysız dinledik. 17 numarada ise Semih Cenk Karışık Kaset 2'den Üzülmedim Ki vardı. 16 numaradayız. Mustafa Sandal Saygı 1 konserinde öne çıkan isimlerden birisi Afra. Adı İntikam'dı şarkısını yeniden yorumlayarak adeta şarkıyı yeniden yazdı. Başarılı yorumla bu hafta listemizde 16 numaradan giriş yapıyor.

0: aman aman aman.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 14 numara.

Top 20 devam ediyor. 15 numarada Altay, Kainat Şahit dinledik. 14 numarada ise Emre Altun'dan Efsane dinledik. 13 numaradayız. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen, Korkak'la yakaladıkları büyük ivmenin ardından hız kesmeden yeni şarkılarıyla dinleyicisiyle buluştu. İkilinin merakla beklenen bu çalışması Benden Sorulur, yüksek enerjisi ve iddialı yapısıyla bizlere ulaştı. Söz ve müziği Gökhan Özen, düzenlemesi ise Aero imzası taşıyan şarkı, şehrin enerjisini ve özgür ruhunu yansıtırken temposuyla yazın en güçlü hit adaylarından biri olmakta konumlanmış durumda. Demet Akalın'ın kendini has güçlü yorumu ve Gökhan Özen'in dinamik vokali şarkıya yepyeni bir karakter kazandırırken yakalanan uyum projeyi bir üst seviye.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı yadı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadı Salı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Salı Yıkama. Kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Bengü, Ya Sen Gidip de dinledik, bir Ümit Sayın şarkısıydı. 11 numaradaysa yine bir Mustafa Sandal Saygı Bir Konseri yorumu, Zinet Salih'den En Kötü ihtimalle dinledik, geldik 10 numaraya. Yorumuyla çok eleştirildi ancak uyandırdığı his itibariyle şarkı kalplerimize dokunmayı başardı. Nick Binder, Denize Doğru bu hafta listemizde 10 numarada.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Ayşe Hatun Önal'dan Su Damlası dinledik. 8 numarada ise İlyas Yalçıntaş, Kuralsız vardı. Yazdığı hit şarkılarla milyonların beğenisini kazanan İlyas Yalçıntaş, yeni şarkısının sözü ve müziğini de kendisi yazdı. Eğlenceli yaz hitlerinin aksine duygusal bir şarkıyla yaza giren Yalçıntaş, şarkısının düzenlemesinde Aytaç Kart'ta çalışıyor. Ve 7 numaradayız. İrem Derici, Kimi Özleyecek. Evet, İrem Derici uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için ilk adımı atmış oldu. Yeni albümün habercisi olan Kimi Özleyecek müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan şarkının düzenlemesini ise Kerem Aktağ üstlenmiş durumda. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli ise 5 Haziran'da bizlerle buluştu.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Göksel'den Be Oğlum dinledik. 5 numarada ise Ozan Bayraş'a Bırak Akışına vardı. Sade olduğu kadar yoğun kıvamlı Bırak Akışına, değişken enerjisiyle yazın her anını eşlik edecek bir şarkı. Düzenlemesi, sözü ve müziği yine tabii ki Ozan Bayraş'ın elinden çıkıyor şarkının. Sözlerde Mert Çodur ve Umur Doman'ın da katkısı bulunuyor. Geldik 4 numaraya. Umur Doman, Zor bu hafta listemizde.

0: çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Sezen Aksu'dan Aşk Dansı dinledik. 2 numarada ise Sıla Hayran vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Manifest ve Ajda Pekkan Hileli bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

0: Tek reklam.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı İzmir Çiğli'de konuştu. 2. Anajet Üst Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hakikati ayırt edebilen ve mahremiyetini koruyabilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu da bize dijital çağın riskleri karşısında aileyi güçlendirmeyi ve nesillerimizi güvenle yarına hazırlamayı tarihi bir sorumluluk olarak hatırlatıyor diye konuştu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın üst mahkemenin bozma kararının ardından suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davanın duruşması, avukatların mazeret bildirerek katılmaması ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD ordusu 136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellediğini bildirdi. Spor. Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

geleceğe meraklılarının bildiği 90'ların en keyifli şarkılarıyla bu çok güzel cuma gününde Retro'da ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün programımıza Barış Manço'nun ilk olarak 1967 yılında seslendirmiş olduğu Kol Düğmeleri şarkısıyla başladık ve Aslı'yla bir cover dinleyeceğiz. Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar. Hoş geldiniz.

Fecri İpcioğlu şarkılarında Her Yerde Kar Var'ı Kalben yeniden seslendirdi. İlk olarak bu şarkıyı Adamo'dan dinlemiştik. Ardından Nilüfer Ajda Pekkan'da seslendirdi. Ve Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. 1981 yılındayız. Sen Mutlu Ol albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Bir Garip Yolcuyum.

hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Gece Yolcularının ilk albümündeyiz. 2004'te yayınlandı ve albümün unutulmaz şarkılarından bir tanesi Ölüm de Var Sonunda. Biraz hareketleneceğiz. İlk olarak Müzeyyen Senar'dan 1972 yılında dinlemiştik bu şarkıyı. Kenan Doğulu

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

FM'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz Uni FM TR. Retro devam ediyor.

Unutulmaz bir Şarkın Koray şarkısı, Dünden Esintiler 2 albümü, Çöpçüler ve Ceylan şarkılarının da yer aldığı özel albümlerden bir tanesi. Retro'ya devam ediyoruz ve 80'lerde dolaşıyoruz. 1986 yılındayız. Sezen Aksu'nun Git albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Değer Mi?

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Sezen Aksu şarkısı ve Emel Müftüoğlu yorumuyla çalıyorum sizlere. Şarkının klibi 1995 yılında çekilmişti. Retro'ya devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz aslında. Söz Aşkın Nur Yengi'de. Şarkımızsa Sıramı Bekliyorum.

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Retro devam ediyor.

Zafer Peker'den Kafayı Taktım Sana'yı dinledik ve maalesef retronun bu haftada sonuna gitti. Kapanış şarkımız 1993 yılından. 90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Söz Hakan Peker'de, Amma ve Lakin. Pazartesi günü retroda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Ahi Evran Lisesi'nden Bayburt'ta fidan dikme etkinliği. Bayburt Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlandırma faaliyeti başlattı. Haziran 2026 döneminde hazırlanan Öğrenciler Kurumlar El Ele Daha Yeşil Bir Geleceğe projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler saha çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabında okul bahçesi ağaçlandırılarak toprakla ilk fidanlar buluşturuldu. Dev maç öncesi ABD'de ilk yüzleşme gerçekleşti. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çıkacağı kritik maç öncesinde rakibiyle

0: bir araya geldi. Glendale şehrindeki Desert Diamond Arena'nın önünde düzenlenen etkinlikte sporcular basın mensupları karşısında ilk yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Yenilgisiz Latin Amerikalı boksör Gabriela Telez ile karşılaşacak olan Bayburtlu milli boksör, ring öncesi psikolojik hazırlığını ve kararlılığını objektiflere yansıttı. Yapı malzemelerinde piyasa denetimi. Bayburt İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, piyasadaki yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla teknik takibini sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki piyasa gözetimi ve denetimi birimi personelleri, kentte imalat yapan PVC kapı ve pencere üreticilerini iş yerlerinde ziyaret etti. Yapılan saha denetimlerinde imal edilen malzemelerin yasal mevzuatlara olan uygunluğu incelendi. Baksı'da sanatın geleceği ve yapay zeka, Çoruh üzerinde tartışıldı. Bayburt sınırları içerisinde yer alan Baksı Müzesi tarafından geleneksel hale getirilen Akarsu Üstünde Konuşmalar etkinliği bu yıl 4 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Çoruh Nehri üzerine kurulan özel bir salda yapılan etkinliğin ana başlığı Sanat Nereye olarak belirlendi. Moderatörlüğünü Aysun Öz'ün yaptığı programa sanatçılar, akademisyenler, kültür insanları ve yazarlar katılım sağladı. Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki hayvancılık işletmelerinde sür sağlığını korumak amacıyla saha faaliyetlerini sürdürüyor. Hayvan Sağlığı Şubesi ekipleri, il genelindeki köyleri ve işletmeleri ziyaret ederek kuzu ile oğlaklara yönelik kulak küpesi takma işlemi uyguladı. Yapılan kimliklendirme çalışmalarının yanı sıra küçükbaş hayvanların koruyucu aşıları da yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Reklamlar. Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız halı yıkama. Kusursuz temizliğin adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manava

0: Ayaz, Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara.
2: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
0: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
1: 4 numara.
3: Senden kaçamadım.
0: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Yanıyor.

0: 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.

0: Reklamlar. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

arasına. Bakir telaşla için insanların uyanmasına. Her an kara sabahı gibi belki.

0: düğün olsa reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve

0: karaoke salonu, PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla operasyonlarına devam ediyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen saha takibi ve istihbari analiz çalışmaları neticesinde göçmen kaçakçılığıyla insan ticareti suçlarına yönelik teknik inceleme başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Bayburt'ta sahte içki operasyonu, 20 litre etil alkol ele geçirildi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Ekipleri, il merkezinde sahte içki üretimine yönelik zamanında bir müdahaleye imza attı. İstihbarat ve analiz çalışmalarında, sahte alkol yapımında kullanılan ham maddelerin şehre sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Yapılan anlık takip sonucunda, yasa dışı yollarla kazanç elde etmeyi hedefleyen bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bayburt'ta fidan dikme etkinliği. Bayburt Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlandırma faaliyeti başlattı. Haziran 2026 döneminde hazırlanan Öğrenciler Kurumlar El Ele Daha Yeşil Bir Geleceğe projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler saha çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabında okul bahçesi ağaçlandırılarak toprakla ilk fidanlar buluşturuldu. Dev maç öncesi ABD'de ilk yüzleşme gerçekleşti. IBF hafif sıklet dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çıkacağı kritik maç öncesinde rakibiyle bir araya geldi. Glendale şehrindeki Desert Diamond Arena'nın önünde düzenlenen etkinlikte, sporcular basın mensupları karşısında ilk yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Yenilgisiz Latin Amerikalı boksör Gabriela Telez ile karşılaşacak olan Bayburtlu milli boksör, ring öncesi psikolojik hazırlığını ve kararlılığını objektiflere yansıttı. Yapı malzemelerinde piyasa denetimi. Bayburt İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, piyasadaki yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla teknik takibini sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki piyasa gözetimi ve denetimi birimi personelleri, kentte imalat yapan PVC kapı ve pencere üreticilerini iş yerlerinde ziyaret etti. Yapılan saha denetimlerinde imal edilen malzemelerin yasal mevzuatlara olan uygunluğu incelendi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street. Moda geçer, street kalır.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Kamu spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
6: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklam

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yarına. Sen gene de sarıl umutlarına. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Ah derdim çoktur kardeş.

0: reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.

gece seni düşündüm durdum. Hatıralarla avundum durdum. Dün gece seni

geçilmesin. Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin.

Olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa aşlar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar.

seni yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim.

beni öldürdün. Hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 11 33. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

mi bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın? Geriye dönecek yol mu bıraktın? Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın?

kimse bakacak göz mü bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın? Geriye dönecek yol mu bıraktın? Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın?

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

güvenme hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

Her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

benim güzel anam. Yoksul ömrümün zenginliği, melmeket kokulum benim. Yine bugün dertlerime bir dert ekledim. Çaresiz derdimi yorgun omuzlarıma yükledim. Derdime ortak olacak bir dost bekledim. Hallarımı halsız eyledi gurbet anam. Helal soframın tadı tuzu anam. Benim gibi gurbette ağlayan çoktur. Bu gurbet ellerde hasret çekmek zordur. Sabırla çizilmiş yolunda kurban oldum. Gel diyorsun ama sılaya gelmeye imkanım yoktur. Yolumu yolsuz eyledi gurbet. Dünya üstündeki tek gerçek sevdam. Darlık gördüm, dara düştüm, darlık gördüm. Ne bir huzur buldum dünyada, ne bir varlık gördüm. Her nereye baktıysam ayrılık gördüm.

cennet yüzlü, yüreği hasret dolanım. Sakın ola ki sözlerimi şikayet belleme. Ol diye üzülüp kendini harap eyleme. Senden başka kim çare olur halime? Çile yağmurunda duldasız bıraktı beni gurbet anam. Yoksulluğun gözü kör olsun. Gurbet duvarsız zindana benzer. Mevsimleri baharsız hazana benzer. Yüreğim kaynamış kazana benzer. Ateşimi külsüz eyledi zalim gurbet anam. Sevda ile sıvadım hasret duvarını. Yoksulluk yüzünden kabul eyledim gurbetin varını. Kiminle bölüşeyim ömrümün zararını? Dertlerimi dermansız eyledi gurbet anam. Zorda kaldım, zarar ettim, zorda kaldım. Yüreğim alev alev yakan harda kaldım. Perişan oldum gurbet elde darda kaldım. Evimi barkımı çulsuz eyledi gurbet anam. Yolumu yolsuz eyledi.

bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan

0: sevdamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: Unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna, elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

Gitme, gitme kal diyemem. Çefkur, dilim tutulur söyleyemem. Yüreğimde sen varsın, rüyalarımda sen varsın. Bunları sana söyleyemem. Gözlerim ağlıyor, yüreğim yanıyor. İçimde bir ateş söndüremem. Ne zaman aşkımı anlatmak istesem, bunları sana söyleyemem.

Aşkı bitireceksin. Ağlayan kalbimin ahını durdurma. Madem ki bu aşkı

kaçar. Sevgilim ne zaman kavuşacak?